0: Konuşma sırasını Alan Türk delegesi söyle konuşuyor. Zannetmiyorum ki biz buraya gelip yeni bir barbarlık, yeni emperyalizm, yeni bir süper güç devleti koru koruna yenilgi kabul ediyor ve teslim oluyoruz. İsmi söylemesem de herkes anlar. İşaret ettiğim sadece Sovyetler Birliği değil. Konferans salonunda hafif bir kahkaha yükseliyor. Sukarna alkışlamakta besime çekiyor.
1: Chief representative of the Chinese delegation has requested to say a few words. Please welcome Mr. Zhou Enlai.